daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, Ya Aziz, izzet senindir.
sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari. Ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya musavvir, ya musavvir. Yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır.
vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, Ya Basit. Ya Kabid, Ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, Ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir. Körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözleri.

Ya hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur. Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez.
senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni.

0: akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni, sabaha eriştir.
1: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni, kapına yetiştir.
0: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar, ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
0: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
0: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir. İyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib. Arza hacet yok. Halim sana ayandır. Söze gerek yok. Sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi. Varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığın

mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid. Yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi. Hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır.
fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin.
Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Ben
benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle. Katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin.
Unsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir, mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir, hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir, isyanda da itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir, sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir, hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım, başka kapı yok ki çalayım, yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et. Beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değil. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Mughni, ya Mughni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır.
1: Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyleme.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: səhər vaxtində Məscid-i Nəbəvidə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabeleri ilə bərabər söhbət edərlər ikən küçük torunları Hazreti Hasan ilə Hazreti Hüseyin gəldi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dizlərinə oturdular. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hazreti Hasanı mübarək ağzından, Hazreti Hüseyni mübarək boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem miraca çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.
1: Ya

Can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm. Arıyor gözüm.

0: Yara alıyordu Hamza'ya. Gök alıyordu Hamza'ya. Bedir alıyordu Hamza'ya. Uhud kahraman ne alıyordu? Kılıçlar Hamza'yı arıyordu.
1: Yürü!

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Siman Ağa, Ticaret Bakanı Mustafa El Ani ile kenti destekleme amacıyla uluslararası ekonomik konferansı düzenlenmesini görüştü. Kerkük Valisi Mehmet Siman Ağa, Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hemmam El Hammudi ile Kerkük'ün durumunu görüştü. Başbakan Ezzeydi koordinasyon çerçevesi toplantısında hükümet kabinesinin tamamlanmasının yakın olduğunu açıkladı. Zeydi milletvekillerine hükümet çalışmalarına destek vermeleri çağrısında bulundu. Parlamento memurlara uzun süreli olan izin verilmesini öngören

0: Hikaye her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Efendim, Türkmen FM'den herkese günaydınlar, mutlu sabahlar. 90.1 frekansından Kerkük'ten sizlere sesleniyorum. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese, her şehre, her ülkeye mutlu sabahlar, hayırlı sabahlar dileyelim efendim. Nasılsınız, iyi misiniz, nasıl gidiyor? Umarım iyi gidiyordur. Güzel bir güne başladık efendim. Günümüz güzel, mutlu, bereketli geçsin. Bugün güzel telefon bağlantılarım var.

Mendil'den Telafer'e kadar öncelikle tüm Türkmeneli'ye, daha sonra bizleri yurt dışında dinleyen tüm dinleyicilerimize günaydın. Bugün kaçta uyandınız? Ben 7'de uyandım bugün. 7 benim için geç, biliyorsunuz.

bugün tarihten bahsedeceğiz elbette ki. Bugün haberden bahsedeceğiz. Bugün şarkılar, türküler söylenecek. Kısacası bugün çok özel geçecek inşallah. Ama şöyle ilk önce bir şarkı dinleyelim ya, değil mi? Bir kendimize gelelim şöyle. Şöyle gün başlasın şarkılarla, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersiniz? İki güzel şarkıyla başlattım bugün yayını.

Biri Gürman kardeşlerdendi, Öykü ve Berk Gürman sizler için. Evlerinin önü boyalı direk dedi. Sevdiğimiz manilerden bir tanesi. Bir de Zara gelsin mi ya? Zara da sizler için Leylim Ley desin.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Dedim ki bir Karadeniz dinleyelim. Bu arada ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle hemen

0: Efendim ne yapalım biliyor musunuz? Telefon edelim. Hem de nereye?
1: Sevmişim, aşkı senden öğrenmişim.
0: Allah... Ankara'ya efendim. Telefonun diğer ucunda şu anda Ankara'da bizleri bekleyen sevgili meslektaşım Sibel Yazıcı var. İsterseniz ona ilk önce bir günaydın diyelim. Bakalım nasılmış? Alo.
2: Alo, merhaba Merve.
0: Merhabalar, günaydın Sibel, hoş geldin.
2: Teşekkür ederim, günaydınlar Ankara'dan, Türkiye'nin başkentinden. Hem sana hem dinleyicilere kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Ben Sibel Yazıcı.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Biz de Kerkük'ten, Türkmeniliden sana ve Ankara'ya kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Nasılsın, iyi misin?
2: Valla yoğun bir Ankara trafiğinden kanala doğru geldim. Şu an haberleri takip ediyorum. Bir yandan da seninle keyifli bir sohbet geçiriyoruz. Sen nasılsın? İyisin inşallah.
0: Sesini duydum, çok iyi oldum. Bu yoğun tempoda bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben hemen sormak istiyorum. Bugün bizlerle paylaşabileceğin Ankara'nın gündeminde olan haberlerle bizi ve izleyicilerimizi ve dinleyicilerimizi seninle baş başa bırakıyorum. Sibel'ciğim, mikrofon sende.
2: Teşekkür ederim Merve. Valla Ankara'nın sıcağı gibi Ankara'nın gündemi de yoğun diyebilirim. Evet. Yaz sürecinde çok fazla sıcak gündem vardı. Diplomasi trafiği vardı Ankara hattında. Bu süreçte de şunu söyleyebilirim. Filistin Başbakanı bugün Ankara'ya geldi. Ve önemli gündem başlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Hem ikili temaslar hem de bölgesel gelişmeleri bugün gündeme alacak Ankara-Filistin hattında. Ayrıca bugün Türkiye'nin gündemindeki önemli başlıklardan biri de terörsüz Türkiye süreciydi. Terör örgütünün silah bırakması, terör ve şiddetin tamamen sona erdirilmesi ve Türkiye'de kalıcı huzur ve güven ortamının oluşturulmasını hedefleyen kapsamlı bir süreç aslında terörsüz Türkiye süreci. Sürecin önemli bir aşaması da dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülen bir çalışmaydı ve kanun kabul edildi. Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Böylece artık terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısında önemli bir eşik de aşılmış oldu. Şimdi Irak tarafıyla da bir bağlantısı var aslında bu terörsüz Türkiye sürecinin. Sadece Ankara hedefi değil, aynı zamanda terör yapılanmalarının bölge genelinde etkisiz hale geldiği daha güvenli bir coğrafya oluşturmak. Yani sınır hattını da komşu ülkelerle birlikte korumayı düşünüyor. Bu şekilde burada özellikle Irak açısından da önemli bir nokta var. Türkiye-Irak ilişkilerinde güvenlik, terörle mücadele ve sınır güvenliği konuları uzun süredir önemli başlıklar arasında. Terör tehdidinin azalması, iki ülke arasındaki ticaret, ulaştırma, enerji ve kalkınma projelerinin de daha güvenli bir zeminde ilerlemesine katkı sağlayabilir. Geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Ezzeydi de buraya gelmişti ve kalkınma yolu projesi konusunda da önemli görüşmeler sağlanmıştı. Ticaret noktasında da, petrol konusunda da. İşte bu noktada terörün temizlenmesi sınır hattından tamamen yok olması da bu şekilde ikili ilişkiler noktasında da katkı sağlayacaktır. Özetlemek gerekirse terörsüz Türkiye süreci Türkiye'nin yaklaşık 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği terör sorununu kalıcı biçimde sona erdirme hedefi taşıyor. Son olaraksa özellikle bu hafta içerisinde, geçtiğimiz hafta içerisinde çok konuşuldu. Son yılların belki de en kritik imzalarından biri de Mekke'de atıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında savunma ittifakı imzalandı. Her ne kadar ismi savunma olduğu için akla ilk etapta askeri meseleler gelse de aslında bu işbirliği çok geniş bir coğrafyada hayli kritik çıktılar üretebilecek. Elbette bu noktada üzerinde durmamız gereken temel noktalardan biri de üç ülkenin de kendine has özelliklerinin olması. Kısaca bundan da bahsetmek istiyorum çok vaktini almadan. Türkiye bu üçlü arasında savunma sanayi, yeni nesil harp doktrinleri ve neyi nasıl yapacağını bilmesi gibi konularda öne çıkıyor.
0: Evet.
2: Suudi Arabistan ise üçlünün mali açıdan en güçlü üyesi. Hayli geniş maddi imkanlar Mekke yönetiminin dahil olduğu işlerin hızlanması adına da kritik. Pakistan ise İslam dünyasının nükleer güce sahip tek üyesi konumunda. Ayrıca 250 milyonu aşan nüfusuyla da ittifakın en kalabalık ülkesi. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı var ve Orta Doğu'da da durumlar karışık. Asya Pasifik yine aynı şekilde.
0: Evet.
2: Böyle olunca da bu ittifak aslında çok önemli gözüküyor. Bu noktada tabii diğer ülkelerin neler söyleyeceği de diğer tartışma konuları arasında. Bu üç gündem maddesi Ankara'da öne çıkan gündem başlıklarıydı. Gündem yoğun dedik, havalarda sıcak dedik.
0: Evet.
2: Tabii ki Irak'ın gündemi de yoğundur. Benim
0: Kesinlikle.
2: aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ederim. Efendim, Sibel Yazıcı bizlere bağlandı Ankara'dan. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Sibel,
2: Ben
0: ilerleyen
2: teşekkür ederim.
0: günlerde zamanın oldukça, çünkü yoğun bir tempoda Ankara'da, Sibel
2: Evet.
0: de yoğun bir tempoda çalışıyor. Zamanın oldukça sana bağlanmak isterim. Hem sesini duymak hem de haberleri senden dinlemek isteriz Sibel'cim. Mümkün olduğu mütebede.
2: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Tabii.
0: Bu arada
2: Bu
0: Sibel...
2: arada biz yaz dönemi boyunca çekimlerimize de devam ediyoruz. Hani
0: Evet.
2: sadece haberleri takip etmiyoruz. Yeni dönemde Türkmeneli televizyonunda yayınlanacak programlar da olacak. Biz de yaz döneminde bu şekilde çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da gündemi takip ediyoruz. Bir taraftan da tabii ki radyo dinleyicilerimize de ulaşmaya çalışıyoruz.
0: Çok güzel. Eminim ki çok güzel programlar bizi bekliyor. Sürpriz olarak kalsın. İlerleyen günlerde
2: Evet.
0: görelim. Eminim çok güzel şeyler bizi bekliyordur. Bu arada Sibel, ben seninle konuşunca aklıma hemen doğa ve doğal taşlar geliyor. Doğa aşkın geliyor.
2: Evet.
0: Sibel gerçekten çok iyi bir radyocuymuş. Sesinden, ses tonundan, diksiyonundan zaten
2: Estağfurullah.
0: anlıyorsunuz. Onunla ilk defa böyle bu arada konuşuyorum. Takipleşiyoruz ama konuşmak
2: Evet.
0: nasip olmamıştı. İyi ki geldin. Şifa gibi geldin. Çok
2: Teşekkür
0: teşekkür
2: ederim.
0: ederim. Dinleyicilerim adına da, kendim adına da. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak Sibel'cim. Görüşmek üzere diyelim.
2: İyi yayınlar diliyorum ben de. Kolaylıklar.
0: Çok teşekkürler. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak.

Efendim, yayınımız devam ediyor. Biraz önce Sibel'e bağlandık. Gelişmeleri bize aktardı Sibel'cim. Ankara'dan güzel haber başlıkları paylaştı, önemli haber başlıkları. İlerleyen günlerde bol bol bağlanmayı düşünüyoruz. Mümkün mertebe onun zamanı olduğunda, çünkü onlar da yoğun bir tempoda. Umarım her şey çok güzel gider.

0: Efendim, şimdi ne yapalım? Şöyle güzel bir şarkıya geçiş yapalım. Benim bir telefon bağlantım var. Çok böyle, nasıl anlatsam, sizleri mutlu edecek bir bağlantı. Hemen şöyle. Efendim, şimdi çok sevdiğimiz bir sanatçımız bizlerle bugün konuşacak. Telefon hattımızın diğer ucunda sesiyle, yorumuyla gönüllerde yer edinen sevgili Elmas İler var. Kendisini çok yakından tanıyoruz. Özellikle de biz Türkmenler arasında sosyal medyamızda birçok videosunun kesitleri çok dağıldı. Bugün kendisinden rica ettik yayınımıza bağlanması için. Bizi kırmadı. Biliyorsunuz sabah erken programımız, onun da kendi hayatının temposu var. Ama dinleyicilerimizi kırmadı. Ona bir, efendim ne dersiniz? Güzelim Kerkük'ten bir alo diyelim mi? Sesini duyalım mı? Ne dersiniz? Hemen bir alo diyelim. Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhabalar Elmas Hanım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş buldum Merve Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sesinizi duydum, iyi oldum efendim. Kerkük'ten, Türkmeneli'den sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Benden de Can Kerkük'e selam olsun.
0: İyi ki geldiniz. Elmas Hanım, hemen sohbetimize başlayayım. Çünkü eminim dinleyicilerimiz şu anda çok sabırsız. Dün bağlantımızın olacağını duyurdum. Şu anda WhatsApp hattımız da o kadar yoğun bir şekilde mesaj geliyor ki. Hepsi size sevgilerini, selamlarını iletiyorlar. Sevgi seli şu anda, anlatamam sizlere. O yüzden böyle hemen sohbetimize başlayalım istiyorum mümkünse.
1: Tabii, buyurun.
0: Elmas Hanım, ben öncelikle sevgili anneniz Necla Hanım'la birlikte TRT Müzik'te seslendirdiğiniz o efsane türküyü, yani gerçekten ona değinmek istiyorum. Anne kız aynı türküyü paylaşmak sizin için nasıl bir duygu ifade ediyor efendim?
1: Yani tabii ki çok mutluluk verici bir şey. Bizim aslında bu rutinimiz olan bir durum.
0: Evet.
1: Yani insanlar bunu belki o gün o program vesilesiyle, o ağıt vesilesiyle duydular, gördüler ve öğrendiler ama aslında bizim günlük yaşantımızın bir parçası ve bu bizi tabii ki de çok mutlu ediyor.
0: Evet.
1: Hem çok güzel bir türküyle, çok güzel bir ağıtla, kendimize ait olan, annemin anneannesine ait olan bir ağıtla insanların bunu öğrenmiş olması da bizi ayrıca mutlu eden bir durum.
0: Ya annenize bu arada selamlarımızı iletin lütfen. Onu da çok seviyoruz. Bakın siz özel ama anneniz bizim için daha özel. Ellerinden öpüyoruz. Mutlaka iletin lütfen bu selama. Peki Elmas, iler deyince aklımıza tabii ki ilk öncelikle türkülerini, sen türkülerini söyle geliyor. En unutulmaz, yani hangi performansınızı söylesem bilmiyorum ama hepsi unutulmazdı bizim için. Gova Gova, yine haber gelmiş gibi birçok ön plana çıkan ve bizlerin zevkle dinlediği, o yüklü duyguyla dinlediği performanslar oldu. Size sormak istiyorum. Sizin için bunu hiç unutamam dediğiniz özel bir performansınız var mı?
1: Aslında bakacak olursanız hepsi birbirinden ayrı yer ediniyor bende. Hepsi de unutulmaz performanslardı. Çünkü çok güzel bir platformda, çok güzel bir ortamda, şahane bir orkestra, yine birbirinden kıymetli, birbirinden değerli jüri üyeleri ve çok candan, yürekten arkadaşlarımla ve güzel bir ekiple birlikte gerçekleştirdiğimiz bir programdı. O yüzden hani şey gibi bir durum bu. Evlatları birbirinden ayırt edememe gibi bir durum.
0: Evet.
1: Ama dediğiniz gibi tabii böyle en bende yer edinmiş olan performans, iki tane söyleyebilirim. Birisi ilk katılmış olduğumdaki yine haber gelmiş dostun elinden. Hem bende yeri çok başka olan bir bozlaktır. Biri de Ötmesin Bülbüller, yine o da aynı şekilde hikayesi olan, bende hikayesi olan bozlaklar olduğu için bu iki performans benim için unutulmazlar arasında.
0: Bunlar göz bebeğim diyorsunuz. Öyle mi anladım? Doğru mu?
1: Öyle diyebiliriz, evet.
0: Peki, şimdi Elmas Hanım, biraz da son çalışmanızdan söz edelim. Şimdi bir radyocu olarak ve dinleyicinin gözünden sizlere söyleyeceğim. Alagözlü Ceylan geldi. Böyle sabahlar o enerjiyi toplamak için, bakın özellikle de sabah saatlerinde aşırı isteniliyor. O enerjiyi toplamak için böyle hani bizden biri hissettiğiniz bazı şarkılar vardır ya, dersin ki bu benim yöremden falan. Tam o hissi veren bir çalışmaydı. Peki önümüzdeki dönemlerde bu çalışmadan sonra yeni bir çalışma var mı?
1: Şu an hali hazırda yaptığım bir çalışma yok ama planlarımız var.
0: Evet.
1: Birkaç arkadaşımla beraber biraz böyle alışılmışın dışında neler yapabiliriz, insanların hı-hı, dikkatini nasıl çekebiliriz, farklı müzik branşlarıyla halk müziğini nasıl birleştirebiliriz. Evet. Biraz doğu batı sentezi yapma planımız var, harmanlayabilirsek hı-hı, eğer. Çünkü hı-hı, müzik evrenseldir diyoruz
0: kesinlikle,
1: madem, bunu performanslarımıza da dökelim istiyoruz bir taraftan. Ama tabii ben gelenekselci bir insanım. Her ne olursa olsun halk müziği üzerinde duyulmamış, bilinmemiş performansları da yine insanlara dinletmek istiyorum. Yine kendi derlememizi yaptığımız türkülerimiz var. Annemden, anneannemden, onun
0: ne
1: annesinden.
0: Güzel.
1: Yöre çalışmalarımız var.
0: Evet.
1: Bunların üzerinde birkaç çalışma yapmayı planlıyorum ama şu anki süreçte hali hazırda yeni bir çalışma duyurusu yapamayacağım maalesef. Olduğu zaman zaten bilgilendiririm sizleri.
0: Ama planlarımız var. Şimdi Elmas Hanım, bir iki mesaj çok dikkatimi çekti. Bu arada siz konuşurken ben WhatsApp'tan size gelen özel mesajları size iletmek istiyorum açıkçası. Şöyle bir soru yöneltildi. Elmas Hanım, sosyal medyayı neden o kadar aktif kullanmıyor sorur musun bizim için?
1: Aslında bu aralar biraz azalttım, evet, paylaşımlarımı. Bu da şundan dolayı, bir sınav sürecindeydim. Akademik bir sınav sürecim olduğu için haliyle sosyal medyaya çok fazla zaman ayıramadım.
0: Evet.
1: Hal böyle olunca da paylaşımlar biraz azalmış oldu. Ama bundan sonrası için güzel olumlu sonuçlarımı aldım sınavdan. Sonrasında devamında yine inşallah aynı hızda, aynı akışta devam edecek sosyal medya paylaşımları.
0: Buradan da bir dinleyicimiz yazmış ki, diyor, anne kız performansları mükemmel, nazar değmesin, çok seviyorum ikisini de.
1: Çok yani teşekkür ederiz.
0: Çok böyle emojiler falan yollamış, keşke şu anda size gösterebilsem. O diğer dinleyicilerimiz de Kerkük'ten, hepsi özellikle Kerkük'ten, hani ben Kerkük'tenim, ben Telafer'denim, lütfen bunu iletin, selamımızı iletin, burada seveni çok diyorlar, bunu da iletmiş olayım. Peki Elmas
1: Sağ
0: Hanım.
1: Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Ben şimdi dinleyicimiz için mikrofonu size bırakmak istiyorum. Bana sordunuz işte hangi türküyü falan istersiniz. Benim dinleyicim sizden gelen en kısa türküyü bile dinlemeyi zaten çok istiyor. Çünkü sizi çok seviyorlar. Ben seçim yapmadım. Çünkü bizim için söyleyeceğiniz her şey bana çok güzel geliyor. Dinleyicime de keza öyle. O yüzden mikrofonu ben size bıraksam. İçinizden gelen, kısa, uzun, siz bilirsiniz. Bizim dinleyicimize, Kerkük'e, Türkmeneli'ye özel bir şey söyleseniz. Ben şimdi mikrofon böyle indireceğim, kendi mikrofonumu. Sözü tamamen size bırakıyorum efendim. Müsaitseniz şahit.
1: Tabii ki. Şöyle Merve Hanım, sizinle iletişime geçtiğimiz an itibariyle kulağımda ilk tınlayan türkü benim de çok sevdiğim bir türküdür. Söylemekten ve dinlemekten hep mutlu oldum ama tabii bir noktada da böyle insanın içini, ciğerini sızlatan da bir türküdür. Yıktılar kalamızı, sürdüler balamızı, daha can boğazdayken çektiler salamızı. Ah Kerkük, yüz ah Kerkük türküsünü çok severim. Seyircimizle de paylaşmak isterim uygun görürseniz.
0: Lütfen, buyurun, size bırakıyorum, lütfen.
1: Teşekkürler efendim.

0: Keşke duygularımı şu anda anlatabilsem. Çok teşekkür ederiz. Çok içten okudunuz.
1: Ben teşekkür ederim. Ya işte bu türkü beni her zaman hem dinlediğimde hem söylediğimde hiç bulunmadım maalesef şimdiye kadar Kerkük'te ama inşallah bir gün
0: İnşallah.
1: nasip olur.
0: Bekleriz.
1: Hiç görmediğim can Kerkük'e götürüyor ve belki orada bırakıyor, belki geri getiriyor. Dedim ya zaten başta da, insan dinlediği zaman ciğerini sızlatan, içini parçalayan türkülerden de biridir. Her ne kadar söylemekten ve
0: Evet.
1: dinlemekten keyif alıyor olsak da. Ah, böyle bir türkü.
0: İnanın şu anda konuşmakta zorluk çekiyorum. Bizim için yeri çok ayrı. Ama sizden böyle içten dinleyince bir başka oldum. Çok özür dilerim, affınıza sığınırım.
1: Estağfurullah.
0: İzleyicim de aynı şekilde bu duygu ona geçmiştir. Muhakkak şu anda gözünü siliyordur bence. Elmas Hanım, bilmiyorum size söyleyecek kelime bulamıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Elmas Hanım, ben bir türkü daha istesem yine gönlünüzden geçen. Ben de bu arada kendimi biraz toparlarım diye düşünüyorum. Mümkün müdür acaba?
1: Tabii ki. O zaman kendi yöremden yine çok sevdiğim, hikayesi her zaman içime dokunan türkülerden bir tanesidir. Yozgat türküsüdür. Çamlığın başında tüter bir tütün. Her sınavımın da baş eseridir. Söylemekten hep keyif aldığım da bir türküdür. Gerçekten bu da böyle, hani dediniz ya yarışmadaki, işte
0: Evet.
1: göz ağrınız olan, göz bebeğiniz
0: Evet.
1: olan bir
0: Evet.
1: türkü var mıdır diye. Ya bu türkü de benim için her yarışmanın, her sınavın birincisidir. Çok kıymetli bir türküdür. Hatta şöyle de bir dipnot geçeyim. Profesyonel anlamda 16 yaşında çıktığım ilk sahnede söylediğim solo performansındır. O yüzden yeri bende bambaşka. Tam anlamıyla ilk göz ağrısıdır benim
0: Ne
1: için.
0: güzel, ne güzel. Şimdi onu mu
1: Dinleyicilerimize
0: söyleyeceksiniz?
1: paylaşmak isterim.
0: Buyurun efendim, mikrofon sizde.

0: Mükemmelsiniz. Tek kelimeyle benim dinleyicimin bu sevgiseli inanın boşa değil. Bu kadar içten söylenmez, yüreğe dokunulmaz. Şu anda mesajları keşke size gösterebilsem. Yani okumam imkansız fakat herkes o kadar mutlu oldu ki çok çok teşekkür ediyorlar. Ben de aynı şekilde. Gönül ister ki sohbetimiz daha uzun olsun. Hatta keşke Kerkük'e gelmek nasip olsaydı da sizi kanalımızda ağırlasaydık. Güzel bir program yapsaydık. Ama bir gün neden olmasın diyorum efendim. İnşallah nasip kısmet.
1: İnşallah.
0: Elmas Hanım, her şey için çok teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. Kerkük'ten, Türkmeneli'den tekrar tekrar sizlere sevgiler, saygılar. Özellikle de bakın annenize o kadar selamlar gönderiliyor ki buradan inanamazsınız. Lütfen iletin bizim adımıza, hepimiz adına.
1: Baş üstüne. Baş üstüne. Onun da sizlere çok selam var. Şimdi yavaştan böyle sesleri duyunca ufaktan ufaktan yanıma doğru şöyle bir geldi. Elini kaldırdı. Selamını iletti sizlere de.
0: Çok teşekkür ederiz. Ellerinden öpüyoruz. İyi ki varsınız. Sonsuz başarılar diliyorum. Yolunuz hep
1: çok
0: açık olsun. Bahtınız hep açık olsun. Bu güzel sesiniz,
1: İnşallah.
0: Bu yürekten sesinizle elinizi, bizde bir Türkmence laf vardır. Şöyledir. Elvu attığı her şey altın olsun. Yani elinin değdiği
1: her şey altın,
0: evet,
1: olsun.
0: Altın olsun. Temennimiz o yönde efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Beni Kerkük dinleyicisiyle, Can Kerkük'le buluşturduğunuz için kısacık da olsa size ayrıyeten teşekkür ediyorum Merve Hanım.
0: Görevdi
1: çok güzel bir
0: benim
1: yayındı,
0: için.
1: Çok güzel bir programdı. Dediğiniz gibi inşallah bir gün orada buluşmak nasip olur.
0: İnşallah.
1: Bir gün inşallah yüz yüze, birlikte can cana, kan kana, bu zamana kadar nasıl gelindiyse yine bundan
0: Aynen.
1: sonra da öyle olması her zaman temennimizdir. Ne diyeyim ki, Can Kerkük'e selam olsun tekrardan.
0: Çok teşekkür efendim. Çok teşekkürler. Gerçekten teşekkürler. Burada o kadar güzel dualar yolluyorlar. Bu arada gözüm hem size, kulağım ama gözüm de WhatsApp'ta. O kadar güzel dualar yolluyorlar ki sizin için. Ne güzel böyle sevilmek ya içten. İnsan insana dua ediyorsa onu gerçekten içten seviyordur benim için. Biz de öyle seviyoruz. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyoruz.
1: Çok sağ olun. Sizler de. Ben de sizler. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Evet efendim, biraz böyle dağıldık değil mi? Çok içtendi ya. Çok teşekkür ederiz kendisine. İyi ki var. Mükemmel bir insan. Allah'a emanet ediyoruz kendisine. Allah hep onunla olsun. Evet, şimdi bir Elif Avcı dinleyelim mi, ne dersiniz? İndi ağlaşıpsa siz hemen gülürem. Bu mani demaga başlayanda yani bu özellikle de o mani demaga başlayanda ben de bir duygu seli oldu. Böyle gerçekten gözlerim falan doldu. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar özel. Efendim, umarım beğendiniz bugünkü yayın akışımızı. Ankara'ya bağlandık. Elmas ilere bağlandık. Bizim için mükemmel türküler söyledim. Umarım her şey gönlünüzce olmuştur bugün.

Efendim, bugün program akışım farklıydı, biliyorsunuz. Telefon aldık, sohbet ettik, türküler dinledik, şarkılar dinledik bugün. Haberlerimiz vardı. Ben kendi akışımdan biraz çıktım. Ama hava durumunu söylemek istiyorum bugün. Bugün sabah 7-8 etrafına kadar hava bulutluydu. Ben işe geldikten sonra ne oldu bilmiyorum. Çünkü stüdyodan görmüyorum efendim. Şimdi hava durumuna şöyle bir göz atalım. Başkent Bağdat güneşli ve 42 derece. Kerkük güneşli ve 41 derece. Şu anda aslında çoğunlukla güneşli gösteriyor. Bölge bölge bulutlu, bölge bölge güneşli anlamına geliyor. Musul aynı şekilde 39 derece. Yine Telafer güneşli ve şu anda 38 derece. İlerleyen saatlerde 42 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Erbil 39 derece, ilerleyen saatlerde 42 dereceye kadar yükselecekmiş. Selahattin ise şu anda 42 derece, beklenen en yüksek sıcaklık ise 47 derece efendim.

Evet efendim, biraz modumuzu daha fazla yükseltmek istiyorum. Bir Ebru Yaşar dinleyelim mi? Ne dersiniz? Bu arada bugün 12 Ağustos ya, bugün aslında Uluslararası Gençlik Günü'ymüş efendim.

Bir de bugün bir icattan bahsedeceğim efendim. 1851 yılında hani bu annelerimizin evde var tikiş makinesi. Singer diğerler özüne karadı. Görüntüsü çok güzeldi ama çok ses çıkardarıydı. İşte o bugün yapılıp piyasaya sürülüptü. Yani bugün satılmaya başlayıptı. 1851'den günümüze kadar ulaşıptı. Bildiğiniz nasıl nedirem bu karelerden hepimizin merdiven altında vardır. Böyle fazla eşyaların olduğu mutlaka bir oda vardır. Oradaydı. Hiç zanneder işe yaramaz. Aslında çok işe yarar. Uşağıydık. Kaç tanemizin parmağına iğne girdi hatırlar mısınız? Dikiş makinesinde oynamak o zaman tabii ki indiki gibi sosyal medyada da ilgiliydi uşağlar. Çok telefon falan zaten o zamanlar yokuydu. Biz de evde olan her şeyi kurcalamak ve onlarla başımıza bela açmak için adeta savaşırdık uşağıydık hepimiz. Yanlış

Evet efendim, yavaş yavaş programın sonlarına doğru geliriz. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte sizlerle olacağım. Şu anda saatler 9.30'u gösterdi. Tam dolu dolu bir saati sizler denem. İki aziz misafirim oldu. Biri Ankara'dan, biri Yozgat'tan. Güzel mesajlarınız için de teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyoruz efendim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Ben bu şarkıyla sizlere veda edeyim. Yarın ne deriz? Görüşürüz inşallah diyarın. Allah nasip ederse.

sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

Evet değerli dinleyicilerimiz günaydınlar. Hayırlı, mutlu sabahlar dilerim sizler için ve bütün insanlarımız için. Necelsiz inşallah siz ve programımız sizlerle başladı ve devam edecektir değerli dostlarımız. Hoş geldiniz. Bir daha sefalar getirdiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve bugün sunmakta ben Lina Cömert. Saygı selam kabul elavun, bir daha mutlu vakitler. Günaydınlar Türkmen eli, günaydınlar bütün Kerkük halkına ve günaydınlar bütün insanlarımıza. Nasılsınız? İnşallah bir gün iyisiniz değerli dostlarımız. Bugün uykudan uyandım. Sanki hava durumuna baktım. Sanki bir gün kışa bir kez benzeri. Ve insanlarımıza da yakın hava durumu biraz tabii ki de geldiği günler inşallah sağlık olacaktır. Buradan İnsanlarımıza da ne diyeyim, bir daha sizlere mutlu vakitler. İnşallah siz de güzel bir şekilde uykunuzdan uyandınız ve enerjiniz boldu değerli dostlarımız. Bugün ben çok güzel bir şekilde uyandım uykumdan ve enerjim de boldur değerli dostlarımız. Ama hava durumuna baktım, sanki bulutlu kış yağdıma geldi. O zaman bir güzel duygusal şarkı hazırlamışım sizler için değerli dostlarımız. Bu şarkını ben sizlere armağan ederim özünü, ama şarkını dinlemeden önce hemen sizlere hatırlatalım numaramızı. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edeyim. 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dinleyiciler. Ve aynı numara üzerine WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz. Değerli dostlarımız, dilerse özgüdağın bu duygusal şarkısını hep beraber dinleyin. Sanki bir gün çokluk duygusal şarkı dinlemek zorundayız. Hava durumu ayrı bir şekilde değerli dostlarımız. Buradan dilerse özgüdağın hemen bu şarkını dinleyin. Benim sizlere armağan olsun, özellikle de şu anda şoför arkadaşlarımız arabada ve bizleri dinlerseler özellikle de sizlere de gelsin ve bir daha mutlu vakitler, iyi günler değerli dostlarımız. Bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağım ve istek şarkılarımızı tek tek alacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem günümüzde ve değerli dostlarımız, ilk varsınız. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Gerçekten sevdiğim bir şarkıydı. İnşallah sizler de sevdiğiniz özünü değerli dostlarımız. Ve yeni bir şarkıydı. Buradan değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder. Ve yine de bu şarkını sizlere armağan ederim. Bir gün çok mutluyum. İnşallah hep böyle mutlu kaldık ve bütün insanlarımız mutlu olurlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan sizlere ne diyeğin katılın bizlerle bakağın istek şarkımız. Ne olacaktır ve kimlere armağan edeceksiniz şarkını değerli dinleyicilerimiz. Buradan elimize bir mesaj ulaşıptı dilerse uz. Oh yağın bakağın kimden geldi ve hangi şarkınızdır bizlerden değerli dinleyicilerimiz. Nazım arkadaşımız ilk mesajını gönderipti. Yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz. Bizleri iyiyiz. İnşallah sen de iyisin. Buradan yazıp Lina Hanım. Bir güzel şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere. Özellikle de bütün insanlarımıza armağan olsun. Ve sana da armağan gelsin. Bir gün sesi çok güzel görkürü yazıptı ve bilintirsen mutlusun. Teşekkür ederiz senden. Vallahi bir gün uykumdan uyandım. Bilmem bir mutluluk var mende ve bir enerji var mende. İnşallah sizlere de yansındı değerli dostlarımız. Buradan dilerse öz gidelim bir güzel şarkı. Tabii ki de Nazım arkadaşımız bizden bir şarkı istemişti. Sezen Aksu'nun sesinden pardon. Ve bu şarkını armağan edipti bütün insanlarımıza. Değerli dostlarımız dilerse öz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim. Ve ne mutlu mene bu güzel şarkını hep beraber dinleriz değerli dostlarımız. Ve bir daha mutluluklar. Müzik

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu muhteşem şarkımızı Sezen Aksu'nun sesinden hep beraber dinledik. İnşallah beğendiğiniz özünü değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı. Şirket Merden'den gelip bizler için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve ilk katıldınız bizlerle bugün. Yazıp sabahel khair setişlonic ehdiye uğniyet kadımsar ila cemiyem istemeye radyo tahiyyat ağa köpürlü. Ağır kardeşimiz hoş geldi, sefalar getirdi istekler programına. Saygı, selamımız var sana ve inşallah mutlu vakitler geçirsen bizlerle. O zaman kadımsarın sesinden bir güzel şarkı uyarım sana ve özellikle de armağan olsun bütün sevenlere. Yeni bir şarkısını hemen dinleyin. İnşallah gene sen özünü. Ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Bir daha mutluluklar dileriz bütün insanlarımız için. O zaman gidelim kadımsarın sesinden, bu muhteşem sesten hemen bu şarkımızı dinleyin ve ağa arkadaşımıza armağan olsun ve bütün köprülere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Kadımız Serin Sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik inşallah arkadaşımız. Ve kendi özünü ve değerli dostlarımız, buradan programımız sizlerle devam eder. Bir daha mutluluklar, iyi vakitler. Buradan hanımlarımıza, beylerimize saygı selamımızı gönderdik. Ve programımız sizlerle devam eder. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerse öz okuyağın sizler için özünü. Seher arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi. Teşekkür ederiz. Yazıp zavuklu bir güzel şarkı verse bizlere memnun olduk. Armağan ederim özün Lina Hanım sizlere. Ve ekip bize ve bütün Türkmenlere, özellikle de kadınlara ve aileme armağan olsun deyipti. O zaman dilerse öz bu muhteşem şarkımızı dinleyin. Bir daha iyi günler, iyi vakitler. Değerli dostlarımız, mesajlarımızı bekliyoruz.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve elimize bir ayrı mesaj ulaştı. Merhabalar arkadaşımız yazıp nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz inşallah. Sen de iyisin ve mutluluklar dileriz sen için. Buradan yazıp bir şarkı istiyorum. Yakarım İstanbul'u. Bu şarkını rica etsem sizlerden yazıptı. Tamam arkadaşımız, emir edesen. Ve değerli dinleyicilerimiz, bir daha numaramızı hatırlatım sizlere. Bazı insanlarımız şu anda radyolarını açtılar ve bizler dinleyecekler. O zaman sizlere diyelim, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve bir daha iyi vakitler.
1: Ne kaldı hatırında diye sorsan bana, kulağımda bir tek çarpan.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. Teşekkür ederiz sana, arkadaşımız koydu bu güzel şarkını dinleyen ve bir daha mutluluklar dileriz sizler için. Değerli dostlarımız, elimize bir ayrı mesaj ulaştı. Mustafa arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bülent Ersoy'un sesinden bir güzel şarkı isterim sizlerden. Rica etsem armağan ederim özüm bütün beylere, özellikle Delina Hanım, sizlere armağan olsun, ekibimize armağan gelsin ve iyi vakitler dileyipti. Teşekkür ederiz senden katıldığı için, bizlerden saygı salamımız var sana ve inşallah sen de güzel vakitler geçirsen bizlerle. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam ediri ve buradan bir ayrı mesaj elimize ulaşıptı. Bara arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz inşallah. Sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp bizler için eğer mümkünse Lina Hanım sıradaki şarkını özellikle de bizlere armağan etse özünü ve biz de sizlere armağan edeğin özünü yazıptı. Ve bütün arkadaşlarına armağan edipti. Öğretmenlere de yazıptı. Armağan olsun. Teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Dilerseniz devenin sesinden hemen bu güzel şarkımız dinleyelim. Özellikle de bütün arkadaşlara armağan gelsin. Programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam ediyor. Ve buradan ayrı bir mesaj ulaşıptı elimize, hemen okuyalım sizler için. Ayşe arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere yık teşekkür eder arkadaşımız. Buradan yazıp gülünün sesinden bir güzel şarkı isterim. Armağan ederim özünü. Kız kardeşime özellikle de sizlere armağan gelsin. Ve iyi vakitler, mutlu vakitler dilerim sizler için yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder. Eğer istirseniz katılmak, bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabiliriz bizlerle. O zaman hemen gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim. Ve değerli dostlarımız, hava durumumuz bugün kez sanki bulutludu, sanki torpağıktı değerli dostlarımız. O zaman bu şarkıyla uyar, duygusal bir şarkı dinleyelim ve mutluluklar dilerim sizler için, duygusal anlar dilerim bütün insanlarımız için. Radyomuzun sesini verin.

0: Dışarıda yağmur var, aldırmıyorum. Masanda resmin var, kaldırmıyorum.
1: Sevdiğim şarkıyı çaldırmıyorum. Duyacaksın diye
0: ödüm kopuyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel sözleri hep beraber dinledik. Bir daha eşlik yapalım bu şarkıyla değerli dostlarımız.
1: Dışarıda yağmur var, kaldırmıyorum.
0: Masanda resmin var,
1: kaldırmıyorum.
0: Sevdiğin şarkıyı
1: kaldırmıyorum. Duyacaksın diye ödüm kopuyor.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler, mutlu vakitler dilerim sizler için ve programımız en hızlı şekilde devam eder. Buradan devamlı arkadaşlarımıza saygı, selamımızı gönderdik. Bu güzel şarkılarımızı dinleriz gerçekten. Ve buradan elimize bir ayrı mesaj ulaştı değerli dostlarımız. Hemen okuyalım sizler için, özüne bakalım kimden gelip ve hangi şarkınızdır. Buradan arkadaşımız yazıptı, merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizlere iyiyiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Kırmızı Gül'den geldi bizler için. Yazıptı, eğer mümkünse Serkan Kaya'nın sesinden Zorbala şarkısını istirik sizlerden armağan ederiz özüm bütün. Dost ahbablara, özellikle Delina Hanım, sizlere armağan gelsin. Ve yazıptı, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, az bir süremiz kaldı. Siz de katılın bizlerle. Bakalım sizi üstek şarkımız ne olacaktır? Değerli dostlarımız, dilerse özgüdağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyin. Ve armağan olsun bütün insanlarımıza.

kurtulum senden. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkılarımızı dinleriz inşallah ve kendimiz değerli dostlarımıza diyelim. Ve buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Fatma arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederiz bizlere, iyi inşallah sen de iyisin. Yazıp eğer mümkünse bir güzel şarkı isterim sizlerden Lina Hanım. İlham etfeyden olsun. Buradan yazıp Eşgar Bişam'ı. Tamam arkadaşımız, emredesen. Ve armağan edip sözünü bütün dinleyicilere, özellikle de bizlere armağan olsun deyipti. Ve buradan yazıp ta aileme ve bütün Arap arkadaşlara armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katıldığı için. Değerli dostlarımız, programımız sonuna gelecektir. Siz de katılın bakalım. Son mesajımız kimden olacaktır? Bu şarkı sizler için geldi. Varmağan olsun sizlere.

Özgür Şam'a Ya Bu İbtisam'a. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Son mesajımızı okuyalım sizler için, bakalım kimden gelip. Arkadaşımız yazıp selam aleyküm, sabah el khair, şlönküm ziyenin inşallah, atlub ugniyet, Şirin Abdülvahab. أهديها الكادر تركمان فام وأيضا الأهلي والأحبابي وأيضا أهديها الجميع المستمعين والأصدقاء. أشكركم جزيل الشكر، تحياتي واحترامي للجميع، أتمنى لكم أوقات جميلة. أخوكم أرسان سوراني. أرسان الخداشمز تشكر داري قاتل دغويتم بزلردن ودياري دوستلارمز programımızın sonuna geldik. Ve buradan bütün değerli dinleyicilerimize ne diyelim? Tabii ki de güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Ve bakalım bir ayrı mesaj ulaşıp telimize.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan mesajlarımız daha geldi elimize WhatsApp'tan. O zaman biraz daha programımızı uzatalım. Buradan sizlere de armağan edelim güzel şarkıları. Değerli dostlarımız, dilerse özgüdağın hemen Ersen arkadaşımızın bu güzel şarkısını dinleyelim. Tabii ki de Şirin Abdülvahab'ın sendisinden istediği bir şarkı. O zaman dilerse öz değerli dostlarımız hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim ve Arapça olacaktır. Değerli dostlarımız, mesajlarımızı bekleriz ve bir daha mutluluklar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu hareketli şarkımızı hemen dinledik ve inşallah Ersen arkadaşımız beğendi özünü, saygı salamımızı gönderdik sana. Değerli dostlarımız, programımız devam edir. Bakalım elimize bir ayrı mesaj daha ulaşıptı, hemen okuyalım sizler için özünü. Buradan bakalım kimden gelipti. Ali arkadaşımız yazıp, merhabalar nasılsınız, bizlere iyi, teşekkür ederiz. Senece sen inşallah isen yazıp Türkmenca bir güzel şarkı isterim Ahmet Benen sesinden olsun. Harada kaldı şarkısını ister bizlerden. Ve yazıp da özellikle de bütün Türkmenlere armağan ederim özün Lina Hanım. Sizlere armağan olsun, ekibimize armağan gelsin ve bütün beylere. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız devam eder buradan. Tabii ki de avukat arkadaşlarımıza ve aynı vakitte görev başında olan bütün kişilere saygı, salamımızı gönderdik ve sizlere ne diyeyim, Allah saklasın sizleri ve bütün insanlarımızın, özellikle ve beylerimizin, hanımlarımızın Allah rızkını artırsın. Değerli dostlarımız, eğer isterseniz katılmak, bir daha numaramızı hatırlatım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Dilerseniz bu muhteşem şarkını dinleyin. Harika.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve bir daha sizlerle döndük değerli dostlarımız. Tabii ki de buradan sizlere saygı salamımız var ve programımızı devam ettirecek değerli dostlarımız. Buradan çok mesajlarımız var. O zaman insanlarımıza ne diyelim? Tabii ki de programımız sizlerle devam edecektir. Mesajlarımız çok olduğu için gevluğumuzu kırmarız. Mesajlarımızı bitirelim. Ondan sonra programımızı sonlandıracağız değerli dostlarımız. Ve buradan ne diyelim? İnşallah programımızı beğen siz değerli dinleyicilerimiz. Ve buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Emel arkadaşımızdan gelip devamlı arkadaşımızdı. Yazıp merhabalar. Sana da merhabalar. Hayırlı sabahlar. Buradan yazıp Mehsan Kırmızı Gül'ün sesinden bir şarkı verse öz memnun olduk. Armağan edirik özünü bütün dinleyicilere ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz. Ayrı bir mesajımız da var. Hemen okuyalım. Necim arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, şu anda arabada ve sizleri dinleriz. Sıradaki şarkını bana armağan etse öz memnun olam yazıptı. O zaman bu şarkı da sana armağan olsun ve programımız devam edelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerle ve bir daha mutluluklar dilerik sizler için. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden gelipti buradan. Eyüp arkadaşımız yazıp merhabalar. Eğer mümkünse Tan'ın şarkısını isterim sizlerden. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Aynı vakitte bir arkadaşımız adını yazmayıp ama yazıptı. Duz'dan katıldım sizlerden. Bir güzel şarkı verin bana. Armağan ederim özüm bütün Duz halkına. Özellikle de Kerkük'te bulunan akrabama armağan olsun. Lina Hanım sizlere armağan gelsin. Ve teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz senden. Değerli dostlarımız, programımız devam eder. Ve buradan aynı vakitte bakırız hava durumu gelen haftadan inşallah. Tinin gününden buradan hava durumu derecesi az olacaktır değerli dostlarımız. Yani serin olacaktır. Buradan inşallah da insanlarımız da bir kez istirahat ederler. Gerçekten çok sıcaktı hava durumu şu anda. Ve özellikle de şoför arkadaşlarımıza, bazı insanlarımız var dışarıda çalışırlar. Onlara da inşallah bir kez yardımcı olar bu hava durumu iyi olanda. Aynı vakitte değerli dostlarımız, buradan acil şifalar da dileriz bütün hastalarımız için. Şu anda bizleri dinlerseler sizlere de acil şifalar dileriz. Sağ salamattan inşallah evize dönersiniz. Ve değerli dostlarımız, özellikle de şoför arkadaşlarımızı hiçbir vakit unutmarız. Sizlere de saygı salamımız var. İnşallah sizler de güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Allah yardımcınız olsun ve bu şarkıyla bırakım sizlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı beraber dinledik ve iyi vaxtlar dilerik bütün insanlarımızın. Değerli dostlarımız, buradan ayrı bir mesaj alalım elimize, hemen bakalım kimden gelipti. Melek arkadaşımız yazıp, merhabalar nasılsınız, bizler iyiyiz. Sen de sen inşallah iyisin arkadaşımız. Yazıp zavukluza bir güzel şarkı verseniz mene memnun olam. Ve armağan edirəm bu şarkını özellikle de sevgilime, özellikle de yazıp bütün aileme armağan gelsin ve teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, buradan programımız sizlerle devam ederiz. Siz de katılın, bakalım sizin üstteki şarkınız ne olacaktır. Bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı Melek Müslü'nün sesinden dinleyelim ve bir daha sizlerle olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve buradan saygı selamımızı bütün insanlarımız için gönderdik. Ve programımız devam ederiz sizlerle. Değerli dostlarımız, arkadaşımız bir mesaj gönderipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere çok teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp bir güzel şarkı verse zavkuza armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere Lina Hanım sizlere armağan gelsin ve iyi vakitler dileyipti bizler için. Teşekkür ederiz senden. O zaman dilerse uz gidelim hemen bu güzel hareketli şarkımızı dinleyelim. Armağan olsun arkadaşımıza ve bütün dinleyicilere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı dinledik ve elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Buradan Ayşe arkadaşımız yazıp merhabalar. Eğer mümkünse bir hareketli şarkı isterim Lina Hanım. Sadece sizlere armağan olsun ve teşekkürler yazıptı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Maral arkadaşımız bir mesaj gönderip bizler için yazıp sıradaki şarkını özellikle Delina Hanım bütün dinleyicilere armağan olsun, ekibimize armağan gelsin ve iyi vakitler dileyip de bizler için. Teşekkür ederek sana da mutlu vakitler dileriz. Dilerse öz gidiğin hep beraber bu güzel şarkımızı dinleyin. Armağan edirik özünü bütün değerli dostlara ve bütün dinleyicilere armağan gelsin değerli dinleyicilerimiz. Ve programımızın sonuna gelecek siz de katılın değerli dostlarımız. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve değerli dostlarımız, programımızın sonuna geldik ve son mesajımızı okuyağın sizler için özünü değerli dostlarımız bakağın kimden gelipti ve hangi şarkını istirir bizlerden değerli dostlarımıza diyağın. Buradan evin arkadaşımız yazıptı, Lina Hanım. Şarkını zavkuya koydum ve inşallah güzel bir şarkı verirsen bizlere armağan ederim özünü eşime ve çocuklarıma ve çok sağ olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, yarın aynı vakta sizlerle olacağım istekler programıyla. Ne diyeyim, bugünlük bu kadar idi. Özünüze iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, kalın sağlıklı.

0: dinleme nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
0: Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
6: Türkmen FM sizinle.
7: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Bakanlar Kurulu 2026 ile 2029 hükümet programını onaylayarak parlamentoya gönderdi. Irak ve Türkiye, Irak'ta ulaşım altyapısının geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptının uygulanmasını görüştü. İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şia-i Sudani, silahların devletin elinde toplanmasının anayasal ve egemenlikle ilgili bir yükümlülük olduğunu vurguladı. Petrol Bakanlığı Milletvekili Hiyam Eliasiri'nin ham petrol ihracatını engelleyen ve yolsuzluk şüphesi taşıyan Ulaştırma Bakanlığı ile Petrol Bakanlığı arasındaki anlaşmazlığa ilişkin açıklamalarını yalanladı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Başkenti Örgütü ve adi suç oranlarında belirgin bir düşüş yaşandığını açıkladı. Irak yargısı daha önce Sümer Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapan Tuğgeneral Ali Cemil El Halfi'yi öldürmekle suçlu bulunan kişiye müebbet hapis cezasına çarptırdı. İçişleri Bakanlığı Bağdat'ta motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla bir kişiyi ve ortağını yakaladığını açıkladı. Erbil'de Ceyhan City konut kompleksi yakınlarındaki Daratu Kavşağı civarında benzin yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu büyük çaplı yangın çıktı. Libyalı kaynaklar yeni bir insansız hava aracını Libya'nın batısındaki Zaviya rafinerisinde bulunan bir tankı ikinci kez hedef aldığını bildirdi. Yemen'deki Husiler Marib vilayetine çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Yemen Ulaştırma Bakanlığı küçük bir kargo gemisi mürettebatından 4 kişinin Yemen'deki Husiler tarafından Babul Mendeb Boğazı'nda düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü bildirdi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'a güvenmiyorum, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü bizde ve başka hiç kimsede değil değerlendirmesinde bulundu. Amerika ordusu İran limanlarına uygulanan ablukayı ihlal etmeye çalışan bir gemiye ateş açtığını açıkladı. Zimbabwe'de Kariba Gölü'nde 160 yolcu taşıyan bir geminin devrilmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Tayvan, Çin ve Endonezya'nın Tayvan'ın doğu kıyıları açıklarında gerçekleştirdiği deniz tatbikatlarını kınadı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
8: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Nostalji Kuşağı programımız başlıyor. Merhabalar sevgili dostlarımız, hepinize hayırlı günler diyoruz ve bu güzel günde de saatimiz 1'i gösterdiğinde yine sizlerle Nostalji Kuşağımızda en güzel şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz. En güzel dinlemeler size için gelsin diyoruz. Ve programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz, özellikle de şu an bizi dinleyen bütün dostlarımıza, tatil afedenmeliğe kadar bütün dinleyicilere hayırlı günler diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, hayallerinizin, umutlarınızın gerçekleşeceği bir gün olsun inşallah.

sürücü arkadaşlarımıza da hayırlı sürüşler diyoruz. Yine bu güzel günde de kazasız belasız sürüşler diyoruz. İnşallah Yüce Rabbimiz yolunuz açık etsin diyoruz. Taksici kardeşlerimize de Yüce Rabbimizden bol kazançlar diyelim kendilerini. Tır şoförlerimize de sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Hayırlı sürüşler diyelim. Ve çalışan arkadaşlarımıza bol kazançlar, ısıklı bir gün olsun inşallah. Allah herkesin gönlüne göre versin. Müzik sevenlerimiz, dilerseniz güzel şarkımızı, ilk nostalji şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve ilk şarkımız kimin sesinden olacak? Demet Sağroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı. Eylül ayında 1994 tarihinde yayınlanan ilk stüdyo albümü olan Kınalı Bebeğin ikinci teklisi single olarak müzikseverlerle buluşmuş sevgili dinleyenlerimiz. Dilerseniz ilk nostalji şarkımızı Demet Sağroğlu'nun sesinden Arnavut Kaldırma adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Ve güzel şarkımızı Demet Sarol'un sesinden dinledik. Arnavut Kaldırım adlı şarkımızda size baş başa bıraktık ve şimdi de yine güzel bir şarkımız var. Kimin sesinden olacak? Yıldız Tilbe'nin sesinden olacak. Sana Değer adlı şarkısını hep birlikte dinleyeceğiz ve bu şarkıda bakalım hangi tarihte yayınlanmış? 20 Ekim 1994 tarihinde yayınlanmış ve söz ve müzik Yıldız Tilbe'ye ait olan bir şarkı, Sana Değer şarkısı sizler için geliyor. Hayırlı dinlemeler.

Zaten aşklar hep yalan dolan, sonu sızı hep hüsran dedik. Ve bu güzel şarkımızı Yıldız Tilmen'in sesinden dinledik hep birlikte. Ve nostalji kuşağımız tüm hızıyla devam ediyor sizlerle değerli müzik sevenler. Ve şimdi de Murat Kekilli'nin sesinden Seni Çılgın adlı şarkımızı hep birlikte dinliyoruz. Ve bu şarkıda 1996 yılında yayınlanmış değerli dinleyenlerimiz ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Seni çılgın dedik ve bu güzel şarkıyı hep birlikte dinledik. Murat Kekil'in sesinden ve şimdi de Yaşar'ın sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Şarkının adı Kumralım olacak ve dilerseniz bu güzel şarkıyı da hep birlikte dinleyelim. Ve bu şarkı da 26 Eylül 1996 yılında sevenleriyle buluşmuş ve dilerseniz Kumralım adlı şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

0: Söyle Kumral'ın Benim Adım Neydi? Bu güzel hareket şarkımızı, nostalji şarkımızı dinledik. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi de Sibel Alaş'ın güzel bir şarkısını dinleyeceğiz. Adam adlı şarkımız 1995 yılında yayınlanmış. Ve Sibel Alaş bu şarkının sayesinde 2 müzik ödülü almış sevgili dostlarımız. En iyi çıkış yapan kadın şarkıcısı ödülünü 2 kez almış. Dilerseniz bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Yağmur bulut unutursa dedik ve bu güzel muhteşem şarkımızı hep birlikte dinledik ve şimdi dilersiniz yine bir güzel şarkıyla, nostal şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sıradaki şarkı bakalım kimin sesinden olacak? Doğuşum Haziran 1997 yılında yayınlanan, kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan şarkı, klibiyle ve tarzıyla 90'lı yılların sonuna damgasını vuran Gamsız adlı şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

yaşarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?

Gamsız adlı güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de dilerseniz Hakan Peker'in sesinden güzel şarkımızı dinleyelim. Bir Efsane adlı şarkısı, en çok sevilen bilinen şarkısı olan Bir Efsane. Nisan ayında 1989 tarihinde müzikseverlerle buluşan bu güzel şarkıyı şimdi dilerseniz nostalji kuşağımızla hep birlikte dinleyelim.

Ve bu güzel hareket şarkımızı da dinledik. Hakan Peker'in sesinden Bir Efsaneydi Senle Beraber Olmak adlı şarkısı. Ve şimdi Mustafa Sandal'ın sesinden güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Bu şarkıyla bilinen Mustafa Sandal, onun arabası var. Güzel mi güzel, şoförü de var. Gider mi gider adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve bu şarkıda 1996 yılında siz sevgili müzikseverlerle buluşmuş ve dilerseniz bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve ne diyoruz? Onun arabası var.

Evet arkadaşlar, güzel şarkımızı dinledik. Mustafa Sandal'ın sesinden, onun arabası var. Gerçekten çok güzel, hareketli bir şarkı. Söz ve beste kendisine ait. 96 yılında çıkan bu güzel şarkı gerçekten çok sevildi. Özellikle gençler tarafından araçlarında olsun, iş yerlerinde sürekli çalınan bir şarkıydı. Ve televizyonlarda sürekli video klibi yayınlanan bir şarkı. Video klibi de çok güzel. Ve bu güzel şarkımızı dinledik Mustafa Sandal'ın sesinden ve şimdi yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Benim de çok sevdiğim bir şarkı, yine hareketli bir şarkı. Bugün nostalji şarkılarımız hareketli şarkılardan yana, hareketlenelim dedik bugün. Dün duygusal şarkıları dinledik, bugün hareketli şarkıları dinliyoruz. Nalan'ın sesinden olacak Acemi Balık. Dilerseniz bu güzel şarkımızı dinleyelim ve bu şarkıda 30 Nisan 2002 tarihinde siz sevgili müzik sevenlerle, bizlerle buluşmuş bu güzel şarkı. Bunu da sözlerini çok seviyorum. Özellikle çıktığı yıllarda sürekli dinlediğim bir şarkıydı. Ve video klibini de çok severdim. Oturup izlerdim. Dilerseniz bu güzel hareketli şarkımızı da dinleyelim Nalan'ın sesinden. Acemi Balık diyelim. Ve tabii ki daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz.

pişman da olsan, kapında yazsan tarih kimin umurunda, gerçekten de öyle. Pişman olmak fayda etmiyor artık. Ve bu güzel şarkımızı Naren Sesi'ne hep birlikte dinledik değerli arkadaşlar. Ve şimdi de Nostalji Kuşağımızda güzel bir şarkı var. Bu şarkıyı da hep birlikte dinleyeceğiz. Kimin sesinden olacak? O gün Şanlısoy'un sesinden oluyor bu güzel şarkı. Saydım şarkısı. Ve bu şarkının çıkış tarihini vermeden önce şunu da belirtelim. Şarkının altyapısı ve temellerini sanatçı tarafından 2000 yılında Çanakkale'de askerlik yaptığı dönemde atılmış. Ve askerlikten dönüşü yaptıktan sonra 2004 yılında 26 Mart'ta sevgili müzikseverlerle buluşmuş bu güzel şarkı. Çok da iyi çıkış yapmış, beğenilmiş. Dilerseniz bu güzel şarkıyı da hep birlikte dinleyelim.

Ve güzel şarkımızı da dinledik değerli arkadaşlar. Ve şimdi güzel bir şarkımız var. Ve şarkımız kimin sesinden olacak? Kader'in sesinden olacak. Adamım adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Ve bu şarkıda 1999 yılında müzikseverlerle buluşmuş. Ve tabii ki de dönemin en bilinen ve akıllarda kalıcı 90'lı hitlerden biri olmuş bu güzel şarkı. Ve milyonlarca insanların dilinde sürekli söylenen bir şarkıymış o yıllarda. Dilerseniz bu güzel şarkıyı da hep birlikte dinleyelim. Adamım sizlerle.

Ve bu güzel şarkımızı dinledik ve biz de ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sevgili müzikseverlerimiz, bu güzel günde de çarşamba günde sizlerle nostalji kuşağımızla birlikte yaklaşık bir saat boyunca güzel şarkılarımızı dinledik. Ve son olarak da Yalın'ın sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Size için ne diyecek? Zalim Oyun Bozan adlı şarkımız size için geliyor ve bu şarkıda 25 Mart 2004 tarihinde yayınlanmış. Ve son şarkımızı size baş başa bırakıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Bakanlar Kurulu 2026 ile 2029 hükümet programını onaylayarak parlamentoya gönderdi. Irak ve Türkiye, Irak'ta ulaşım altyapısının geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptının uygulanmasını görüştü. İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şia-i Sudani, silahların devletin elinde toplanmasının anayasal ve egemenlikle ilgili bir yükümlülük olduğunu vurguladı. Petrol Bakanlığı Milletvekili Hiyam El Yasiri'nin ham petrol ihracatını engelleyen ve yolsuzluk şüphesi taşıyan Ulaştırma Bakanlığı ile Petrol Bakanlığı arasındaki anlaşmazlığa ilişkin açıklamalarını yalanladı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Başkenti Örgütü ve adli suç oranlarında belirgin bir düşüş yaşandığını açıkladı. Irak yargısı daha önce Sümer Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapan Tuğgeneral Ali Cemil El Halfi'yi öldürmekle suçlu bulunan kişiye müebbet hapis cezasına çarptırdı. İçişleri Bakanlığı Bağdat'ta motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla bir kişiyi ve ortağını yakaladığını açıkladı. Erbil'de Ceyhan City konut kompleksi yakınlarındaki Daratu Kavşağı civarında benzin yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu büyük çaplı yangın çıktı. Libyalı kaynaklar yeni bir insansız hava aracının Libya'nın batısındaki Zaviya rafinerisinde bulunan bir tankı ikinci kez hedef aldığını bildirdi. Yemen'deki Husiler Marib vilayetine çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Yemen Ulaştırma Bakanlığı küçük bir kargo gemisi mürettebatından 4 kişinin Yemen'deki Husiler tarafından Babul Mendeb Boğazı'nda düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü bildirdi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'a güvenmiyorum, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü bizde ve başka hiç kimsede değil değerlendirmesinde bulundu. Amerika ordusu İran limanlarına uygulanan ablukayı ihlal etmeye çalışan bir gemiye ateş açtığını açıkladı. Zimbabwe'de Kariba Gölü'nde 160 yolcu taşıyan bir geminin devrilmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Tayvan, Çin ve Endonezya'nın Tayvan'ın doğu kıyıları açıklarında gerçekleştirdiği deniz tatbikatlarını kınadı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Sihirli Frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
3: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي 2026-2029 ويحيله إلى مجلس النواب. العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير البنى التحتية للنقل في العراق. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة استحقاق دستوري وسيادي لا يتم عبر المواجهة بل بالحوار. وزارة النفط تفند تصريحات النائب هيام الياسري بشأن وجود خلاف تشوبه شبهات فساد مع وزارة النقل يعرقل تصدير النفط الخام. قيادة عمليات بغداد تعلن عن انخفاض ملحوظ في مستوى نسب الجريمة المنظمة والجنائية في العاصمة. القضاء العراقي يصدر حكما بالسجن المؤبد بحق المدان بقتل مدير قسم الاستخبارات والأمن في قيادة عمليات سومر سابقا العميد علي جميل الحلفي. وزارة الداخلية تعلن عن اعتقال شخص وشريكه بتهمة سرقة دراجات نارية في بغداد. اندلاء حريق واسع إثر انقلاب صهريج محمل بمادة البنزين قرب مفرق دارتو بالقرب من مجمع جيهان سيتي السكني في أربيل. مصادر ليبية تفيد بأن طائرة مسيرة جديدة استهدفت خزانا في مصفاة الزاوية غربي ليبيا للمرة الثانية. جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف محافظة مأرب بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وزارة النقل اليمنية تفيد بأن 4 من أفراد طاقم سفينة شحن صغيرة قتلوا في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية في مضيق باب المندب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: أنا لا أثق بإيران ونحن نسيطر على هرمز ولا أحد غيرنا. الجيش الأمريكي يعلن إطلاق النار على سفينة كانت تحاول خرق حصار الموانئ الإيرانية. انقلاب سفينة تقل 160 راكبا في بحيرة كاريبا في زيمبابوي يسفر عن مصرع 15 شخصا على الأقل. تايوان تندد بمناورات بحرية صينية إندونيسية قبالة سواحلها الشرقية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sizinle.
0: Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı vakitler, hayırlı akşamlar ve hayırlı günler. Tabii ki de yine tekrardan sizlerdenik sevgili dinleyenler ve Dünya ile İstekler programı devam eder sizlerden tabii ki de tam saat 4'ten 5.30'a kadar 1.5 saat boyunca sizlerdenik ve sizlerden gelen bu güzel mesajları paylaşacağız aynı zamanda ve telefon bağlantılarımızla bekleriz bu güzel akşamda bakalım kimler katıl programımıza sevgili dinleyenler ve tekrardan herkese diğer programımıza hoş geldiniz, safalar getirmişsiniz.

Vaktınız bir daha hayırlı olsun diyerek umarım gününüz de güzel geçer. Güzel bir şekilde sevdiklerinizden, ailenizden, eşinizden ve çocuklarınızdan beraber buradan saygı, salamımızı sizlere ileterek bizleri dinleyen devamlı arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize diyerek akşamımız hayırlı olsun sevgili dinleyenler. Ve programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Numaramızı tekrardan sizlere hatırlatın. 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve tabii ki de güzel istek mesajlarınızı belki de bakalım. İstek şarkılarınız ne olacaktı? Bir günde, tabii ki de bir gün günlerden neydi? Bir gün günlerden, çarşambaydı sevgili dinleyenler. Ve şimdi de giden bir güzel açılış şarkısı sizlere armağan olsun.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel tabii ki de bu güzel şarkını sizlere armağan niyetik sevgili dinleyenler hemen şimdi de geçeğin ilk mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Ve ilk mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Eğer mümkünse bir güzel şarkı istedim sizlerden. Hareketli şarkı. O da Fatih Bulut'tan olsun. Eğer mümkünse yeni çıkan şarkısını buradan yazıp da bütün dinleyicilere armağan olsun ilk önce. Ve sonra da sizlere armağan gelsin. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için. Ve hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve bu güzel hareketli şarkımızda Fatih Bulut'un sesinden oldu tabii ki de. Ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler hemen geç ağın dilerseniz sıradaki mesajımıza. Ve sıradaki mesajımız o da İpek arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar necasiz hayırlı akşamlar buradan yazıp dilerim sizlere. Teşekkür ederek yazıp sizlerden bir şarkı istirdim ezeri olsun. Güzel bir şarkı sizlere bırakıram seçimi eğer mümkünse. Ve buradan yazıp ilk önce çocuklarıma armağan olsun ve bir de eşime ve anlama ve ablalarıma armağan gelsin. Ve bir de bacım kızına armağan olsun yazıptı ve bir de sana. Teşekkür ederek buradan sana programımıza katıldığı için. Ve hemen numaramızı sizlere hatırlattım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve bu güzel şarkıyla sizlere baş başa bırakırım.

0: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden ana bir telefon bağlantımız var diye. Alo.
1: Merhaba. Merhaba. Merhaba Allah.
0: Merhabalar.
1: Ne diyorsun? Öyleyse.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen necisin?
1: İyi. İyi günler olsun.
0: Sağ olasın.
1: Allah rahmet olsun. Erdenler. O çarpı kıkırıp bile onun bana ne vazif sanmadı ya.
0: Tamam.
1: Ne olacak cümlede? Ne kadar mı? Ne kadar da çok kara.
0: Başka?
1: Bak ne diyor? Mahalle çevirip ben.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Şey ödüyor bakar aslan ya.
0: Böyle.
1: Sonra desin kaçınlara, radyoları kaçınlara. Sonra desin kaçın farkına. Arkadaşlar, hep teker teker kekik akına. Sonra biz bu ona cahil gibi hadi şehre. Abbas Fazıl şehre. Muhammed Sam şehre. Muhammed Sam şehre.
0: Böyle.
1: Ahmet Sam şehre. Mehdi Hasan Tübbiye. Adnan Aliyana. Ve Kikik Muhammed. Ve o başta arkadaşlara ben izleyenlere.
0: Bel teşekkür ederiz sana. Programımıza katıldığı için. Sağ olasın. Allah'a emanet.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, arkadaşımız bizden Ali Bene'den bir güzel şarkı serdi ve biz de tabii ki de kendisine giden bir güzel şarkı armağan edeğen umarık gevle göre de olur. O zaman giden birlikte mi güzel şarkını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türkmenca şarkımızla değerli sanatçımız sesinden Ali Benen sesinden bu güzel şarkımızı sizlerden hem birlikte dinledik. Şimdi de geçen hemen sıradaki mesajımıza.

sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı. En güzel saygı salamım sizlere. Sizlerden bir şarkı istirdim. Ayet Nazım'dan olsun. Yeni şarkısını yazıptı. Ve buradan ilk önce sizlere ve bir de bütün arkadaşlara armağan olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için. Numaramızı sizlere hatırlatın. Eğer programımıza katılmak isterseniz numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. O zaman gidelim hep birlikte Ayet Nazım'dan bir şarkı sizlerden dinleyelim.

Sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıptı. Hello abla Ruhum, necesin? Akşamın hayırlı olsun. Sağ olasın. Hayırlı akşamlar sana da. Yazıptı, bir şarkı istirdim sizlerden. Türkmanca Ahmet Vacit'ten olsun. Ve buradan sizlere armağan ederim. Ve bir de Esin babasına armağan olsun. Ve özellikle Suhan Bayazlı'ya armağan gelsin. Çok sağ olun Ruhum. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. O zaman şimdi de gidelim birlikte Ahmet Vacit'ten bir güzel şarkı sizlerden dinleyelim.

Ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de programı sizlerden devam edelim hemen. Şimdi de geçelim. Sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden gelipti?

Ve sıradaki mesajımız, o da arkadaşımız yazıptı. Merhabalar canım, necesen, inşallah iyisin, ben Rüya. Sizlerden bir şarkı istirdim Arapça. O da Şadi Davut'tan olsun. Baba adlı şarkısını buradan yazıptı. Babama armağan edinem ve abim Cengiz'e armağan olsun. İyi günler dilerim sizlere. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve tabii ki de programımız sizlerden devam ediyor. Dünya ile istekler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve şimdi de geçen diğer mesajımıza doğumlu arkadaşımızdan gelipti. Azgar Bey'den Danimarka'dan programımıza katıldı. Yazıptı selamu aleyküm akşamınız. Hayırlı olsun. Necasiz, iyisiz inşallah. Teşekkür ederek sağ olasan. Bizler iyi. İnşallah sen de iyisin. Yazıptı bir güzel şarkı sırdım sizlerden. Aysun Gültekin'den olsun eğer mümkünse. Özellikle sizlere armağan edilen bu şarkını ve sonra da bütün dinleyicilere ve bir de Türkmen ilde bulunan herkes armağan gelsin ve bir Eker Kürk halkına ve bir de Musalla mantakasına armağan edirəm. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Evet, sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden ve programımız kaldığı yerden sizlerden devam edilir. Bakalım kimler daha katıl programımıza. Buradan katılmayanlar diyarı sizler de katılın programımıza. Bakalım üstteki şarkılarımız ne olacaktır?

Ve şimdi de elimize diğer mesaj ulaştı. Davamlı arkadaşımızdan gelipti. Ersen'den yazıptı. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Akşamınız hayırlı olsun. Necasiz. Sizlerden bir şarkı istedim Arapça. Kalbim sahirden olsun. Ve bu şarkısını yazıptı. Herkese armağan ederim. Özellikle sizlere ve bir de ailemi sevdiklerime, arkadaşlarıma armağan gelsin. Teşekkürler, saygı, selamım sizlere ve en güzel anlar sizlerin olsun yazıptı. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Ve tabii ki de bu güzel şarkılar sizlerden hep birlikte dinleriz. İster Türkmence olsun, ister Arapça olsun ve ister karışık Türkçe şarkılar olsun, sizlerden gelen bu güzel mesajları tek tek paylaşırız. Ve tabii ki de üstelik üzerine güzel şarkıları dinleriz hep birlikte.

Ve diğer mesajımız arkadaşımız yazıptı. Sarı arkadaşımızdan gelipti. Bağdat yolundan katılı programımıza yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden bir şarkı istirdim. Kibariye'den olsun. Sil baştan adlı şarkısını buradan yazıptı. Herkese armağan edirəm. Ve bir de özellikle aileme. Armağan gelsin. Sağ olun. Var olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederim sana. Programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler, buradan katılmayanlara diyelim, sizler de katıl programımıza bakalım. İstek şarkımız ne olacaktı bu güzel akşamda? Şimdi de gidelim. Kibariye'den bu güzel şarkısını Sil Baştan. Sizlerden dinleyelim.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızı Kibariye'den sizlerden dinledik. Hemen geçelim. Sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti sevgili dinleyenler.

Ve sıradaki mesajımız o da Mehmet'ten gelipti. Yazıptı iyi günler, iyi yayınlar. Sizlerden bir şarkı ısırdım İlyas Yalçıntaş'tan olsun. Bu güzel şarkı yazıp da kardeşlerime armağa nedirem. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana. Programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler programımıza. Tabii ki de katılmak isterseniz aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz bu güzel akşamda. O zaman şimdi de gidelim. Bu güzel şarkısını tabii ki de arkadaşım bizlerden bu şarkını istedi. Kendisi armağan olsun ve bir de bütün dinleyicilerimize sizlerden dinleyelim.

Ve sıradaki mesajımıza hemen bakan arkadaşımız yazıptı merhabalar. Merhabalar yazıp şu anda arabada yıkmadan arkadaşım sizleri dinlerik bir güzel şarkı sırık sizlerden Yakup Ekin'den. Hiç kimse bilemez adlı şarkısını. Aynı zamanda bu şarkını arkadaşıma armağa nedirem ve bir de çocuklarıma armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. O zaman gidelim bu güzel şarkını sizlerden dinleyelim.

Hiç kimse bilemez. Tabii ki de bu güzel şarkımızı sizlerden dinlediğimizle birlikte sıradaki mesajımız o da İlef'ten gelipti, yazıptı. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Bir şarkı isterim sizlerden. O da Bülent Ersoy'dan olsun. Eğer mümkünse bir güzel şarkısını armağan edilen buradan anlama ve bacılarıma ve bir de babama armağan gelsin. Ve bir de sizlere sağ olasın. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için ve programı sizlerden kaldığı yerden canlı canlı devam edelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkılar da sizlerden dinleriz hep birlikte. Hemen geçelim sıradaki mesajımıza.

sıradaki mesajımız arkadaşımız yazıp da merhabalar. Herkese iyi vakitler dilerim. Teşekkür ederim. Yazı bir şarkı isterim sizlerden. O da Serdar Ortaç'dan olsun. Ayrılamam adlı şarkısını ve bu şarkını ilk önce bütün sevdiklerime gelsin armağan ve bir de sonra sizlere. Sağ olasın ve buradan teşekkür ederek seni programımıza katıldığı için. Ve diğer mesajımız gelip de Hasan arkadaşımızdan yazıp da merhabalar sıradaki şarkı armağan gelsin herkese. Özellikle sevdiklerime. Teşekkür ederek seni programımıza katıldığı için.

0: geçmek yok.
1: Evet sevgili dinleyenler, tabii ki de bu güzel şarkımızı sizlerden dinledik. Hemen geçelim. Sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden gelipti? Ve sıradaki mesajımız, arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı günler dilerim sizlere bu güzel akşamda. Sizlerden Mustafa Ceceli'den bir güzel şarkısını istedim ve bu şarkısını yazıptı. Özellikle eşime armağan edirəm ve bir de çocuklarıma ve bir de sevdiklerime armağan gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığım için.

o benim gökyüzüm güneşim. Ve bu güzel şarkımızı da sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler ve sevgili programı, Dünya ile Sevgili programı sizlerden devam ediyor.

Şimdi de geçerim hemen diğer mesajımıza. Arkadaşımız yazıp merhabalar, bir güzel şarkı istedim sizlerden. İstek şarkımı sizlere bırakırım, güzel bir şarkı olsun. Eğer mümkünse buradan yazıp ilk önce sen armağan gelsin. Teşekkür ederim. Ve sonra bütün sevdiklerime, aileme, anamı, babama ve ablalarıma yazıp da sizleri çok severek devamlı sizleri dinlerek. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için. O zaman arkadaşımıza gidelim, bir güzel şarkı. Simge'den armağan gelsin bir güzel şarkı. Umarık gevine göre de oğlu sizlerden dinleyelim güzel şarkını.

Ve Simge'den bu güzel şarkısını da sizlerden dinledik. Şimdi de sırada giderken Hakan Aydın'dan bir güzel şarkısını, Sebebi Yar adlı şarkısını tabii ki de sizler de bilirsiniz ki son zamanlarda bu şarkısı tabii ki de çok trend oldu. O zaman bu şarkısını sizlere armağan ederim.

Ve bu güzel şarkımızı yine tekrardan tabii ki de sizlerden ve bu güzel şarkını sizlerden dinledik. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyenler, bir günde yine bizden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar, mutlu günler dilerim. Allah'a emanet olun.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: 90.1 Yedilen Yetmişe Halkın Sesi Türkmen FM. Türkmen FM. Türkmen FM.
1: Atış Allah, Ergen kız gibi darla. Spot edip itiş amarla. Rap dediğinde

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: senin sevgilin. Sen de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık içine bak, bence sana siyah artık mosmor.

Farkındasın, o yüzden bu durumdasın. Her gün partideyim, orada burada fink atıyorum. Sağda solda beni soruyorsun, hep duyuyorum. Önceden ben kurardım, şimdi ise seni kuruyorum. Bensiz hayatında başarılar deli.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

gün her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

sevdaların peşine düşmüş. Aklı yok, fikri yok, deli misali. Benliğimse hayat seline düşmüş. Hep böyle, hep böyle yıllardır dünyamın hali. Saçların, saçların çileden ağrı vermiş. Mutluluk güneşi kararı vermiş. Baktım da ömrümün hazanı gelmiş. Bir varmış, bir yokmuş oldum sonunda. Baktım da ömrümün hazanı gelmiş. Bir varmış, bir yokmuş oldum sonunda. Bir varmış, bir yokmuş oldum sonunda.

sevdalar, bir yanda hayat. Uyuyabilirsen, uyuyabilirsen uykulara yat. Bilmem kimdeydi suç, kimde kabahat. O yana, bu yana gitmekten bıktım. O yana, bu yana gitmekten bıktım. Saçlarım, saçlarım çileden ağarıvermiş. Mutluluk güneşim kararıvermiş. Baktım da ömrümün hazanı gelmiş. Bir varmış, bir yokmuş oldum sonunda. Baktım da ömrümün hazanı gelmiş. Bir varmış, bir yokmuş oldum sonunda. Yaşamamış gibi, hiç yaşamamış gibi oldum sonunda.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Ne gündüzüm yaralanmış gülüm bu sevgide. Bir mum ışığı kadar titrekti bu kızımız, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal güzel kız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

sen vazgeçilmez hayatımın tek aşkı. Sen anlatamadığın öylesine bir tutku. Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım. Sen var ya sen, sen var ya.

Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Ne zaman iki satır yazmaya kalksam hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık, yalnızlık içiyorum.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Ama nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizsiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Hani kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştı saçlarımdan.
1: Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.